Çok kıymetli Radyo Ata dinleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yine bir cuma akşamı, yine saatleriniz 19.00'ı gösterirken biz Kanton Aargau'dan, Kanal K stüdyolarından size yayınla sesimizi ulaştıracağız inşallah. Bir saatlik programla sizlerle beraber olacağım. Ama önce biraz hareketlenelim.

Evet, neden bu kadar keyifli ve güzel bir şarkıyla programı açtım dersiniz sizce? Neden? Çünkü havalar soğudu. Havalar soğudu sevgili dinleyiciler. Bir nebze de olsa, birazcık da olsa rahatladık. Ne dersiniz? Biliyor musunuz, şu frekansları aldıklarından beri her seferinde böyle bir giriş programı, yani radyoya giriş konuşması yapmak için hazırlıyorum kendimi, ama her seferinde böyle kendimi spontane konuşmaya bıraktığım için bir şekilde de o eski konuşmaya biraz galiba kafam da gidiyor. Bir toparlayamıyorum kendimi, size böyle cap canlı güzel bir giriş yapayım istiyorum ama umarım olmuştur. Şarkıyla beraber de eğer biraz kan dolaşımınızı hızlandırdıysam eğer... Bu güzel şarkılarla devam edelim. Evet, Kanton Aargau'dan size ulaşıyor sesimiz. Öncelikle bize nerelerden ulaşabilirsiniz? www.kanalk.ch adresinden tabii ki ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal mecranın, yani dijitalin olduğu her yerdeyiz tabii ki, her zamanki gibi. İstediğiniz yerden, istediğiniz sosyal mecradan bizi takip edebilirsiniz ve www.kanalk.ch adresine atacağınız mailler, bizimle alakalı yorumlarınız falan bize tabii ki ulaştırılacaktır. Bekliyoruz. İyi veya kötü, eleştirel veya bizi gururumuzu okşayacak mailleri bekliyoruz.

için borca harca falan girmeyin. Hayat pahalılaştı, hayat zorlaştı. Her şey daha da böyle bir nedense bilmiyorum ama yokuşa doğru sanki gidiyormuş gibi. Aman ha, aman ha. Ayaklarınızı yorganlarınıza göre uzatın. Evet sevgili Radyo'da dinleyicileri, ilk 6 dakikayı geride bıraktık bile. Böyle programa başlayana kadar heyecanlanıyorum ama sonra da zamanın ve dakikaların nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bugün ne konuşacağız biliyor musunuz sizinle? Eskiden komşuyduk, şimdi takipçiyiz. Böyle bir bu hafta böyle bir bu konularla alakalı bir şeyler geldi önüme. Neden olmasın dedim. Hadi dedim ben konuşayım, siz dinleyin. Siz de dinledikten sonra bana fikirlerinizi ulaştırabilirsiniz. Bu arada ben Ayşe Azizler, bana da sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

Ama olsun, şarkı diyor ya, beni sana vermezler hiç başına yorulma diyor, ama olsun. Siz bir şey istiyorsanız hayatta bir şekilde o istediğiniz şeyi almak için mücadele edin, ama olmuyorsa da çok fazla peşinden koşturmayın. Demek ki daha güzel, daha harika, daha hoş şeyler de bekliyor olabilir sizi. Başında da söyledim, havalar biraz soğudu, en azından bir nebze de olsa biraz rahatladık sanki, ne dersiniz? En azından ben rahatladım, sizi bilmiyorum, umarım siz de rahatlamışsınızdır. Ama yine şöyle ufak bir parantez açıp, geçen programda yaptığım gibi bu programda da yapmak istiyorum. Böyle bir kamu spotu arkadaşlar, toplu taşıma aletlerini kullanıyorsanız eğer, tren gibi, otobüs gibi ya da buna benzer vapur gibi, ne olur ama ne olur yıkanın ve deodorant kullanın. Kamu spotunu kapatmışımdır. Bu güzel şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum.

Vallahi arkadaşlar, bu kamu spotuyla alakalı hakikaten böyle vallahi bas bas bağırıp çağırıyorum. Gözünüzü seveyim, etmeyin, eylemeyin, yazıktır vallahi. Böyle benim gibi hassas burunlu insanlara hani şey olabilir, şunu anlarım. Koronadan sonra belki biraz hani koku ve tat probleminde bir problemlerimiz oldu ya bizim, hani biz onları şöyle bir kaybettik ya. Bende tam tersi oldu, o sinyallerin hepsi böyle fazla fazla yanıyor. Hani o sebeptendir ki lütfen gözünüzü seveyim, ne olur vallahi böyle böyle yalvaracak hallere geldim diyebilirim. Gerçekten böyle işkenceden başka bir şey değil yani. Evet, bugün konuğum yani sizinle konuşmak ve paylaşmak istediğim yine dilip şey. Bir önceki konuyu düşünürken bir sonraki, sizlerde de var mı son zamanlarda böyle şeyler bilmiyorum ama böyle bir önceki konuyu düşünürken bir sonraki konuya geçince aradaki bağlantıyı hemen yapamıyorum. Bunların hepsiyle. Bunların hepsi yaşlılık belirtileri. Ne yapalım artık? Evet, eskiden komşuyduk, şimdi takipçiyiz diyeceğiz ve şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum aslında programa. Şöyle, telefonunuzu bir elinize alın, tamam mı? Düşünün, sonra rehberinizde kaç kişi kayıtlı? Hani 100 mü, 200 mü, 300 mü? Ben baktım programa başlamadan önce benim rehberimde 450-500 kişiye yakın bir aslında 700 kişi de rehberimde. Şöyle düşündüm, bunun dedim birazı iş için olsa, birazı müşteri olsa, tanımadığım insanları böyle bir biraz eleyerekten dedim ki herhalde aşağı yukarı 400-450'sini böyle şahsen tanıyorumdur diye düşündüm. Sonra telefonunuzdaki kayıtlı olan kişilerden geçiyorsunuz. Şimdi sosyal medyada kaç kişiyi takip ediyorsunuz ya da sizi kaç kişi takip ediyor? Şimdi size şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Peki gece 3'te başınıza bir şey gelse, hani bir şey olsa, başınıza bir şey gelse, önemli bir şey olsa, hiç düşünmeden telefonunuzun rehberinde arayabileceğiniz mesela kaç kişi var? Burada şöyle bir biraz sustum ki hani hepimiz beraber böyle bir düşünme şeyimiz olsun. Vaktimiz ve zamanımız olsun istedim aslında. Evet, şimdi kaç kişiyi arayabiliriz? Kaç kişiye telefon açabiliriz başımıza önemli? Ki bu korona döneminde benim başıma geldi. Çok rahatsızlandığım için biliyorsunuz o dönem bayağı her şey çok büyük problemli ve sıkıntılıydı. En azından şöyle söyleyeyim size, ben bu soruya kendi adıma cevap verebilirim. Benim telefonumda o gün, o gece 6 veya 7 arkadaşı arayabilmiştim ama hiçbirisi telefona çıkmamıştı, biliyor musunuz? Niye? Çünkü benim yaşımdaki arkadaşlarımın hepsi o saatte telefonlarını kapatıp veya sessize alıp veya ulaşılamaz uyku moduna alıp yattıkları için, hepsi de benim gibi bir nebze yaşlı oldukları için aslında ben onlara işte ulaşamamıştım.

Ama hani siz de şöyle düşünüyor musunuz bu konuşmalarımızın üzerine? Gerçekten garip bir çağda yaşıyoruz, değil mi? Hiç olmadığı kadar birbirimizden haberdarız aslında, ama bazen de birbirimize hiç olmadığı kadar da uzağız. Bir arkadaşımızın ne yediğini biliyoruz, nereye tatile gittiğini biliyoruz, doğum gününü biliyoruz. Hatta bazen evinin dekorasyonunun bile nasıl olduğunu biliyoruz, ama gerçekten nasıl diye sormayı unutabiliyoruz.

Hani eskiden insanlar birbirlerini takip etmiyordu. Birbirlerini belki hani çok iyi tanımıyorlardı. Mahallede kimin çocuğu askere gitti, kimin evinde hasta var, kimin düğünü olacak, hadi bilinirdi. Bugün ise başka bir dünyada yaşıyoruz aslında, değil mi? Başka bir yerde, başka bir dünyada yaşıyoruz. Hatta bugün Amerika'daki yaşayan Türklerin bile, hani orada yaşayan bir Türk'ün bile hayatında neler olup bittiğini de bilebiliyoruz tabii ki. Evet, eskiden komşuyduk, şimdi takipçiyiz aslında ama... hemen söyleyeyim, bugün eskiden her şey güzeldi, şimdi her şey kötü demeyeceğim tabii ki bunun üzerine. Çünkü geçmişinde kendine ait bazı problemleri vardı. Bugün de çok güzel, yani bu internetle alakalı çok güzel imkanlarımız var. Niye olmasın, neden olmasın yani. Biz sadece şu, yani en azından biz sadece şu sorunun peşinde olalım isterim. İnsan ilişkilerimiz gerçekten değişti mi? Ve değiştiyse peki bize ne oldu?

Evet. İsterseniz gelin şöyle biraz gerilere gidelim mi? Bu arada saatlerimiz 19.19'u gösteriyor. Dilek tutun. Rakamlar birbirine benzediği için. Belki kabul olur. Olur yani. Evet, öncelikle sizinle biraz geriye gidelim, tamam mı? Bu hani komşuluk hikayelerimize gidelim. Daha önceki komşuluk hikayelerimize gidelim. Çocukluğumuzun mahallelerini düşünelim mesela. Ben çünkü Kayseri'nin bir köyünde bir küçük bir mahallede büyüdüm. Gayet de mutlu ve keyifli bir mahalleydi orası. Kapılar bugünkü kadar tabii ki sıkı kapalı değildi o mahallede. Hepiniz için geçerlidir belki. Hepimizin mahallesinde biraz öyleydi. Bir komşunun evine gitmek için haftalar öncesinden randevu almaya gerek var mıydı? Yoktu. Kapı çalınırdı. Evde misin? Evdeyim. Çay zaten vardır her zaman, biliyorsunuz çay ocağın üstündedir. Yemek asla üzerine biraz su eklenir, bizde çok olurdu bu, bilmiyorum sizde de var mıydı. Bir tabak yemek komşuya giderdi, sonra o tabak çoğu zaman asla ve asla bu komşudan bir de boş da dönmezdi. Bir evde düğün varsa mahalle bilirdi. Ondan sonra bir evde cenaze varsa mahalle yine bilirdi. Bir çocuk sokakta yanlış bir şey yaptığında bazen kendi annesinden önce komşu teyzeler müdahale ederdi. Hepinizin başından geçmedi mi böyle şeyler? Hepimizin başından geçti. Çocuk belki bundan hiç hoşlanmazdı ama hani çocukluk olarak belki bunlardan hiç hoşlanmazdık ama aslında orada görünmez bir güvenlik ağı vardı mahallede çocuklarımızla. Hani herkes birbirinin sokağına, kedisine, köpeğine, çocuğuna sahip çıkardı. İnsan yalnızca aslında ailesinin değil, mahallenin de içindeydi. Hani yalnız değildik, yalnız yaşamıyorduk. Ama tabii burada geçmişi de fazla böyle romantikleştirmek istemiyorum. Mahalle hayatının da şöyle bir sıkıntısı vardı.

Herkes birbirini tanıyordu ya. Herkes birbirinin hayatına karışmıyor muydu biraz? Ne dersiniz? Hani bu kız nereye gidiyor? Hani en çok komşuların sorduğu sorular. Bu çocuk neden hep geç geliyor eve? Komşuya kim gelmiş, kim gitmiş? Yeni araba alınmış. Akşam evin erkeği de eve bir torba değil iki torba almış gelmiş. Allah Allah, ayın ortası parayı nereden bulmuş? Yani hani aslında böyle komik ama herkesin de birbirini merak ettiği, herkesin de birbirinin hayatında nelerin olduğu bir mahalle yani. Yani mahalle aslında bazen dayanışma, bazen de küçük çaplı bir ne? Tabii ki istihbarat teşkilatıydı değil mi? Çünkü herkes birbirinden her şeyden haber alırdı yani. Ama bir de bizim tabii biliyorsunuz milli sporumuz vardı, dedikodu. Komşuların yaptığı. Ama şöyle düşünüyorum, fakat bunların hepsinin içerisinde en önemli olan bir şey vardı. Kendimizi bir yere, bir şeye ait hissediyorduk. Hiçbirimiz hani dönüp de arkamıza baktığımızda, ki en azından

Ben ne olursa olsun, ne kadar çok benim hakkımda bir şey söylerlerse söylesinler, hani bu kız nereye gitti, nereden geldi. Mesela benimle alakalı en çok konuşulan şey şuydu, bilmiyorum ama ne kadar çok kitap okuyor bu kız. Ne olacak bu kız? Zaten evlenecek, niye bu kadar çok kitap okuyor bu kız gibi laflar kulağıma geliyordu ama her şeye rağmen kendimi bir yere, bir mahalleye, bir gruba, bir ortama dahil ve ait hissediyordum.

Evet. Yani şöyle söylemeliyim ki aslında biliyorsunuz sosyoloji diye de bir bilim dalı vardır ve orada da şöyle düşünülür. İnsan yalnızca tek başına bir birey olarak aslında düşünemeyiz sosyolojide tabii ki. İnsan aynı zamanda ilişkilerin içinde yaşayan bir varlıktır. Yani tabiatımız, genetiğimiz buna programlanmıştır. Bu şekilde programlanmışızdır ki biz çünkü topluluklardan ayrı yaşayamayız. Biz beraber yaşamak zorundayız. Ailemiz, arkadaşlarımız, komşularımız, iş arkadaşlarımız bunların hepsi bizim sosyal dünyamızı oluşturan aslında bir nevi insancıklar tabii ki. Ve insanın ben burada yalnız değilim duygusu da son derece çok önemli. Bugün belki daha özgürüz ama acaba biraz daha yalnız mıyız? Ne dersiniz?

böyle muhabbet olsun sözleri eşliğinde şöyle devam edelim. Peki mahalle kültürü neden değişti? Bununla alakalı bir fikrimiz var mı? Şöyle bir bakarsak. Bunun belki de tek bir sebebi yok tabii ki. Şehirler büyüdü, insanlar daha sık taşınmaya başladı. En büyük şeyde etkende tabii ki çalışma hayatı. Çalışma hayatından dolayı insanlar, çalışma hayatı hızlandı ve çalışma hayatından dolayı da aslında insanlar bir nevi ne yapıyorlar? Büyük şehirlere taşınıyorlar. Kadın ve erkeklerin günlük yaşam düzenleri değişti. Eskisi gibi değiliz. Eskiden daha farklı hayatları vardı annelerimizin, babalarımızın. Şimdi çok daha farklı hayatları var. Apartmanlar büyüdü tabii ki. İnsanların özel hayat anlayışları değişti. Ve teknoloji hayatımıza girdi. Eskiden bilgi mahalleden gelirdi doğal olarak. Bugün nereden geliyor peki bilgi? Bugün bilgi elimizdeki telefonlardan geliyor. Eskiden sohbet etmek için birinin yanına gitmek gerekiyordu doğal olarak. Ama bugün ne yapıyoruz? Bugün birbirimize kısa yoldan hemen bir mesaj atarak birbirimize ulaşabiliyoruz. Eskiden uzakta yaşayan birini aylarca göremeyebiliyorduk. Bugün dünyanın diğer ucundaki insanla görüntülü konuşabiliyoruz. Bu aslında muazzam bir şey. Benim gözümde çok çok çok çok muazzam bir şey. Dolayısıyla teknoloji bizi sadece uzaklaştırmadı. Bizi bir nevi biraz da birbirimize bağladı. Nasıl bağladı? Tabii ki İsviçre'de yaşayan bir Türk olarak ne yapıyoruz? Türkiye'deki ailelerimizi, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bilmiyorum yani amcalarımızı, dayılarımızı, akrabalarımızı diyelim genel olarak ne yapabiliyoruz? Her gün, her dakika, her saat arayabiliyoruz ve onları görebiliyoruz. Eskiden bunun hayalini yapmak bile çok zordu. Yani eskiler çok iyi bilirler ne kadar telefon faturası ödediğimizi. Ama burada ilginç bir çelişki de tabii ki ortaya çıkıyor. Aslında teknoloji uzakları yakınlaştırıyor ama bazen yakınımızdakileri de çok ama çok uzaklaştırıyor. Mesela şöyle düşünün, bir kafeye bakın, aynı masada 4 kişi oturuyor. Bununla ben çok karşılaşıyorum, siz de eminim çok karşılaşıyorsunuzdur. Dördünün elinde birer tane telefon var. Bazen başka şehirdeki insanlarla konuşuyoruz ama bazen karşımızdaki insanla da konuşacak hiçbir şey bulamıyoruz, konuşamıyoruz. Yani belki problem teknolojide değildir arkadaşlar. İnsanoğlu olarak nedense suçu hep başkasında arama konusunda üzerimize yok. Yani öyle muazzam bir beynimiz var ki suç her zaman başkasındadır. Bir işin içinden çıkmak istediğinizde ilk yapmanız gereken şey o suçu başkasının üstüne atmaktır. Ve galiba insan beyni de bu şekilde çalışıyor. Belki yani problem şudur, bilmiyorum yani. Teknolojiyi biz mi kullanıyoruz yoksa teknoloji bizim dikkatimizi mi kullanıyor? Hani bununla alakalı aslında bu soruyu kendime programı size hazırlarken de çok sordum. Yani evet, o mu beni kullanıyor, ben mi onu kullanıyorum diye düşündüm. Aslında her ikisi de, bilmiyorum ama galiba beyin olarak da böyle o kısa videolar, kısa reels'ler falan bize böyle bir şey veriyor. Hızlı ve çabuk akıyor sanki hayatımız gibi. Ve bizi bunaltmıyor. Eskisi kadar bilmiyorum. Uzun yazılar okuyabiliyor musunuz siz mesela telefon ekranında? Veya telefonunuzu bir kenara bırakıp böyle 3-4 saat bakmadığınız falan olabiliyor mu? Hani buradan şeyi çıkartmak gerekiyor. O mu bizi kullanıyor, biz mi onu kullanıyoruz?

Yani bence sosyal medyanın galiba şimdi sosyal medyaya da biraz gireceğim. Sosyal medyada yani çok ilginç bir kavram var. Ne o kavram? Takipçi kavramı. Hani görünmek mi, tanınmak mı aynı şey mi? Şimdi ona biraz bakacağız şöyle. Evet, sosyal medyada çok ilginç bir kavram var. Ne o da? Tabii ki takipçi. Şimdi düşünün, 1000 kişi sizi takip edebilir. Ama bu 1000 kişinin kaçı sizi gerçekten tanıyor? Şimdi sosyal medyada da böyle bir problem var. Ama bu 1000 kişinin kaçı sizi gerçekten tanıyor? Bir fotoğraf koyuyorsunuz, tamam mı? Yani hepimizin yaptığı gibi insanlar beğeniyor, kalpler geliyor, yorumlar geliyor. Bir de burada bir parantez de açmak istiyorum aslında. Hani neyi fark ettim? Yani benim müşteri potansiyelim genç kızlar olduğu için bir fotoğraf ve bir herhangi bir şey paylaştıkları zaman sonra ona kaç yorum gelmiş, kaç kişi bakmış, kim bakmış, gereken kişiler bakmış mı diye daha sonra dönüp bir de oraya bakılıyor. Arkadaşlar, bu alışkanlığı ben de edindim valla. Bir şey paylaştıktan sonra bakıyorum kaç kişi bakmış diye. Sonra kendi kendime kızıyorum, diyorum ki sen çoğu şeyin bilincinde olan bir insansın. Bunu niye yapıyorsun diyorum. Ama yine otomatikman yapıyorum yani. Ve birkaç dakika içinde kendimizi görülmüş hissediyoruz. Aslında sizi görmesini istediğiniz, görmesini istemediğiniz herkesin sizi birkaç dakika içinde gördüğünü düşünüyorsunuz. Bu da galiba beyinde bir mutluluk sağlayan şeyi, yeri bence tetikliyor. Tetiklediği için de kendinizle o anda gurur duyuyorsunuz, benim düşüncem. Ama görülmekle tanınmak peki aynı şey mi? Tabii bu da bir başka bir soru. Bir insanın, hani birinin sizin fotoğrafınızı görebilir. Ama fotoğrafa bakıp yanlış yorum yapabilir, yorgun olduğunuzu anlayabilir. Paylaşımınızı beğenmeyebilir. Ama neye üzüldüğünüzü de bilemeyebilir. Neye? Doğum gününüzde emoji gönderebilir. Ama zor bir gününüzde yanınıza gelemeyebilir. Değil mi? Gerçek yakınlık yani biraz zahmet istiyor bence. Zaman ister, dinlemek ister. Bazen susup yanında oturmak ister. Hani bazen hiçbir şey konuşmanıza da gerek yoktur. Yanınızdaki kişi sadece susup otursa o bile size yetebilir yani bazen. Bir arkadaşınızın sizin kapınızı çalması Instagram'daki fotoğrafınıza kalp bırakmaktan daha zahmetli. Hani birinin sizin kapınıza gelmesi bence daha değerli, daha kıymetli. Belki de modern hayatın temel problemlerinden biri bu, bilmiyorum yani. Hani kendi kendime şu anda hem kendimle konuşuyorum, hem beynimin içinde konuşuyorum, hem de sizinle konuşuyorum. İlişkilerimiz çoğaldı ama ilişkilerimizin derinliği aynı oranda tabii ki artmadı. Bunun da bence en farklı örneklerinden bir tanesi de sizi, evet, çok takip eden oluyor, takipçileriniz falan oluyor veya bir şeyinize, hoşunuza gidip sizi takibe alan insanlar oluyor mesela. Ama benim mesela hiç yüzünü görmediğim ama merhabalaştığım insanlar var şu anda. Onları tanıyorum. Sosyal medya üzerinden tanıyorum. Gerçekten hiçbirini görmedim. Bazısı Amerika'da yaşıyor, bazısı Türkiye'de yaşıyor. Hani çoğunun yüzünü görmedim. Şahsen tanışmadık ama çok da iyi arkadaşlıklar falan da kurduk. Ama

Şimdi de isterseniz biraz yalnızlıktan konuşalım mı? Hı? Ne dersiniz? Tabii ki bu görünürlüğün getirmiş olduğu bir de yalnızlık var. Ondan da bahsetmek gerekir. Yalnız olmak ile yalnız hissetmek aslında baktığımız zaman aynı şey değil tabii ki. İnsan tek başına yaşayabilir, kendisini gayet huzurlu hissedebilir. Başka biri ise kalabalık bir ailede, büyük bir iş yerinde, binlerce sosyal medya takipçisi arasında yaşayabilir ve kendisini çok da yalnız hissedebilir bu kadar kalabalığın içinde, değil mi? Çünkü yalnızlık bazen çevremizde insan olmaması değildir. Bizi gerçekten anlayan birinin olmadığını hissetmektir. Aslında modern insanın ilginç bir durumu var. Bağımsız olmak istiyoruz, kimsenin hayatımıza karışmasını istemiyoruz, kendi alanımız olsun istiyoruz. Bunların hepsi çok anlaşılır şeyler doğal olarak, ama aynı zamanda birinin bizi merak etmesini de istiyoruz. Değil mi? Ne kadar çelişkili bir durum. Eve vardın mı diye soran birisi olsun istiyoruz. Hasta olduğumuzda kapımızı çalan birisi olsun istiyoruz. Bir gün ortadan kaybolsak birinin bunu fark edip bizi Müge Anlı'da aramasını istiyoruz. Bir ara vardı ya öyle şeyler. İşte insanın çelişkimiz burada yani. Biz insan olarak çelişkilerimiz burada. Hem özgür olmak istiyoruz, hem de bir yere ait olmak istiyoruz. Belki mesele ikisinden birini seçmek değil de, belki mesele sağlıklı bir denge kurabilmek.

Bu güzel şarkı eşliğinde size güzel bir soru sormak istiyorum. Şimdi arkanıza yaslanın. Bu soruya nasıl cevap vereceğinizi çok merak ediyorum. Apartmanınızda, yan dairenizde oturan kişinin adını biliyor musunuz? Tanıyor musunuz onu? Bir hafta önce görmeseniz merak eder miydiniz? Bu da size bir soru. Çocukluğunuzdaki komşulardan hala görüştüğünüz birileri var mı? Ve en önemlisi, sosyal medya hesabınızdaki insanlardan kaçı gerçek hayatta yanınızda? Bir de başka bir soru daha sormak istiyorum. Eski komşuluk gerçekten daha mı güzeldi? Yoksa biz çocukluğumuzu özlediğimiz için mi onlar bize daha güzel geliyor? Ben bu soruların cevabını kendi içimde cevaplayamıyorum. Bilmiyorum, siz cevaplayabiliyor musunuz? Çünkü bazen insan geçmişi değil, geçmişteki kendisini özlüyor. Belki mahalleyi özlediğimizi sanıyoruz. Aslında sokakta koşan o çocuğu özlüyoruz belki. Belki eski bayramları özlediğimizi düşünüyoruz. Aslında o sofrada artık olmayan insanları özlüyoruz. Nostaljinin biraz hüzünlü tarafı da burada.

Peki çözüm nedir? Bu kadar kargaşanın içinde peki bir çözüm var mı? Hani aklınızda takıldı mı o benim sorduğum sorular? Kafanızı karıştırdın mı? Tamam, o zaman emelime ulaşmışım demektir. Şöyle yapalım mı? Telefonlarımızı biraz da olsa kenara koyalım. Hani atalım, kenara koyalım. Hani benim nesil bunu birazcık daha yapabiliyor da yeni nesil aslında birazcık kendini zorlasa galiba. Yani sosyal medyayı kapatalım mı? Şehirleri bırakıp eski mahallelere mi dönelim? Ne yapalım? Yani bence hayır. Bence hayır. Bunlar bence sorunun cevabı değil. Zaten zaman zaman geriye gitmez ve gitmesi de gerekmiyor. Ama eski dünyanın bazı güzel alışkanlıklarını aslında yeni dünyaya taşıyabiliriz. Nasıl yapabiliriz bunu? Mesela bir komşuya selam verebiliriz. Hatırını sorabiliriz. Asansörde gözümüzü telefondan kaldırabiliriz. Uzun zamandır konuşmadığımız bir arkadaşımızı sebepsiz yere arayabiliriz. Birinin fotoğrafını beğenmek yerine gerçekten ona nasılsın diye bir mesaj atabiliriz. Yaşlı bir komşumuzun poşetini taşıyabiliriz. Yeni taşınan birine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyebiliriz. Hatta eski komşuluklarda vardır bilirsiniz, yeni taşınan komşuya hani biraz kek yapılır, çay götürülür, o gün yorgunlardır, bir şey yiyemezlerdir diye. Bunların hiçbiri büyük hareketler değil, aslında küçük hareketler. Bunların hepsini çabuk ve hızlı bir şekilde hayatımıza aslında adapte edebiliriz. Ama toplum dediğimiz şey zaten yalnızca büyük fikirlerden oluşmaz. Toplum insanların birbirine yaptığı küçük davranışların toplamıdır. Belki eski mahalleye geri getiremeyiz ama mahalle duygusunu bugünden itibaren hayatımıza geri koyabiliriz.

batacağımız kadar battıysak hadi geri dönelim o zaman. Evet, şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Küçük bir şey rica edeceğim. Küçük bir şey isteyeceğim. Program bittikten sonra telefonunuzu açın, tamam mı? Telefonun üzerine, sosyal medya üzerine konuşup da tekrar teknoloji üzerinden gitmek. Ama Instagram'a girmek yok, tamam mı? Diğer sosyal mecralara da girmek yok. Şimdi rehberinizi açacaksınız. Uzun zamandır konuşmadığınız ama gerçekten sevdiğiniz birini bulun. Kim olduğu çok da önemli değil. Arayın. Arayın. Hı? Mesaj bile değil. Mümkünse arayın efendim. Bir şey oldu mu derse, hayır Senami merak ettim, merak ettiğim için aradım deyin. Belki şaşıracak, tamam mı, karşınızdaki kişi, çünkü artık sebepsiz yere birbirimizi aramaya bile şaşırıyoruz doğal olarak. Her aramanın arkasında bir iş, bir ihtiyaç, bir haber alıyoruz değil mi? Öyle oldu artık. Oysa bazen insan aramak için bize bazen tek sebep yeterli. Hadi bunu yapalım. Hadi bunu deneyelim. Ben de deneyeceğim. Programdan sonra telefonunuzdaki herhangi birini, ki hayatta benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesidir biliyor musunuz? Bir insana işiniz düşmeden telefon açmak. Hani istediğiniz için, merak ettiğiniz için, ne yapıyorsun, nasılsın demek için birini aramak. Hadi var mısınız? Beraber deneyeceğiz bunu. Eğer bu deneyimi yaşadıktan sonra bana yazmak isterseniz sosyal medyadan ulaşıp yazabilirsiniz. Sizden bekliyorum. Ben de özledim. Özlediğiniz herkesi arayın. Hatta bu akşam şöyle bir şey yapın. Bir kişiyi aramayın. Birkaç kişiyi birden arayın. Kimdi o birkaç kişi bilmiyorum. Çünkü herkesin karar veremeyeceği birkaç kişisi vardır muhakkak. O birkaç kişiden, o birkaç kişiyi arayarak nasılsın, iyi misin, seni çok özledim, sesini duymak istedim deyip kapatın telefonu.

0: olmak isterim.
1: Size bir şey söyleyeyim mi? Karşıdaki kişi sizi arayınca bu şarkının sözlerinin içinden geçen "ben de özledim, senin resmin var şu an elimde" demezse karşılıklı bir muhabbet. Evet, bugün ne yaptık? Biraz eskiden komşuyduk, şimdi takipçiyiz dedik. Biraz onu irdeledik. Biraz açtık mevzuyu ve konuyu. Ama belki programın sonunda cümleyi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Hani şöyle, takipçi olmamız aslında kötü bir şey değil. Teknoloji de aslında kötü bir şey değil. Sosyal medya tek başına kötü de değil. Aslında mesele şu, birbirimizi sadece takip etmeyelim arkadaşlar. Birbirimizi merak edelim, birbirimizi dinleyelim, hatırlayalım. Bazen kapısını çalalım, bazen telefon açalım. Çünkü insanın hayatında yüzlerce kişinin onu görmesinden daha değerli bir şey var. Bir kişinin onu gerçekten tanıması, gerçekten bilmesi, gerçekten hatırını sorması, gerçekten merak etmesi.

Sevgili dinleyiciler, bugün biraz acısıyla tatlısıyla bir şeyler konuştuk. Programın başında size bir soru sormuştum ya hani. Demiştim ya, gecenin peki gecenin üçünde sizi arayabileceğini bilen kaç kişi var? Belki dostluğu ölçmenin daha doğru yolu budur. Bilmiyorum ya da değildir belki. Ben bugünlük sizlere veda etmek istiyorum. Son 3 dakikanın içine girmiş bulunuyoruz şu anda. Son dakikalarım. Bir sonraki programda tekrar buluşacağız. Buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Ama hani yalnızca kendinize değil de başkalarına da iyi bakın. Birbirinize iyi bakın. İnsan olarak biz Allah bizi öyle bir varlık olarak yaratmış ki bizim böyle sanki her şeye, birbirimize ihtiyacımız var. Ve dediğim gibi hani benim hep programı bitirirken şöyle derim ya, ne olursa olsun etrafınızda sizi seven ve sizin sevdiğiniz insanlar asla ve asla eksik olmasın. Neden? Çünkü biliyor musunuz, o insanları bir daha asla bulamıyorsunuz kaybettiğiniz zaman. Belki vefat ediyorlar, belki gidiyorlar. Hani hayat şartları, her şey değişiyor. Ve bir şekilde o insan sizin hayatınızdan çıkıyor. O esnada, o zamanda, o anda hani değerini bilmek galiba. Kaybetmeden değerini anlamak galiba. O sebepten telefon rehberinizde uzun zamandır ihmal ettiğiniz ve aramadığınız birisi varsa, hani siz telefon açıp hatırını sorun. Ben mesela şöyle söyleyeyim, bunun ne büyük bir nimet olduğunu biliyorum. Son bir dakikanın içine de girmiş bulunuyoruz ama bu şöyle çok çok çok güzel, harika bir nimet. Ben mesela bir arkadaşım var, bugün aramayı çok isterdim ama kendisi 12 sene oldu öbür aleme gitti. Ve eğer hala yaşıyorsa ve hayattaysa bu çok büyük bir nimet. Burada sözlerime son vereyim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.